0: dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Sizin radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

bilgesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

bilgesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Galaksi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
0: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Devlet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı.

0: Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri

0: her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Sertli Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Galaksi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyacınız

0: İhtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
5: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
6: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Şunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Ve Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Tosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Sesli Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: kesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: Artı Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Artı Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan

0: Benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
4: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden

0: içinden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
5: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
6: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

gözün çarpar öylesine. Değer mi siliver mi yaşananları, yüreğindir sana küskün çarpar öylesine.

kitap okuyor, bakın suçakla rep rep. Liberal liberal malı kap götür al rep rep.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

bir hatır soramadım. Kaç küzü geçti, kaç bahar, tek bir haber alamadım. Anam bacım nasıldır, bir hatır soramadım.

ben daha yaşamadım. Ovaları geçtim de dağları aşamadım. Kaç yaz geçti kaç harman, ben daha yaşamadım. Ovaları geçtim de dağları aşamadım.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: 3, 4. Tutuyorum kendimi, yine zar zor. Ama bakaramadım, sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın?

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Alo, jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
1: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.

0: zamanlar.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. CU Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: erteledim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 98.6, şehrin genç sesi.
3: Son 2, 3, 4, 5, 6.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Özür dilerim.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... Şehrin genç sesi.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç.

kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir acının.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, Şehrin Genç Sesi.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: süper.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
4: Hoş geldiniz. Şimdi bu benim... Bilmiyorum, biliyor musunuz? Ama ben çok iyi biliyorum. Bu benim ilk konserim. O yüzden çok heyecanlıyım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım. Gönlüm, mavi

el kaçışımla döndüm, dolaştım ellerine başım.

hasret dizlerine aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım. Sakın

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Dünyada her 2 dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 frekansından hepinize merhaba sevgili Cuyu Radyo dinleyicileri. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yepyeni eğitim öğretim yılına merhaba dediğimiz bu güzel günde sizlere çok özel bir yerden, Gençlik Festivali alanından sesleniyoruz. Ben sunucunuz Sibel Altun. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının başta üniversitemiz olmak üzere tüm öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve Cuyu Radyo ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemiz bu yıl ilk kez adım atan, yeni bir heyecanla üniversite hayatına başlayan tüm arkadaşlarımıza da kocaman bir hoş geldiniz diyorum. Umarım burada geçireceğimiz yıllar, güzel dostluklar, başarılar, unutulmaz anılarla dolu dolu geçer. Üniversite hayatının son dönemine giren ve mezuniyete doğru ilerleyen arkadaşlarımıza da bundan sonraki hayatlarında başarı, mutluluk ve hayallerini gerçekleştirecekleri güzel bir gelecek diliyorum. Ve sevgili dinleyiciler, şu anda festival alanındayız. Yeni eğitim öğretim yılına müzik, eğlence ve gençlik enerjisiyle muhteşem bir başlangıç yapıyoruz. 25-26-27 Eylül boyunca Gençlik Festivali'nde Cuyu Radyo olarak canlı yayındayız. Festivalin atmosferini, öğrencilerin heyecanını ve burada yaşanan tüm güzel anıları sizlere doğrudan bu alandan paylaşacağız. Bugün mikrofonumuz sadece stüdyoda değil, kampüsün tam kalbinde. O zaman sevgili Cuyu Radyo dinleyicileri, festival alanındaki canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi karşımızda bir konuğumuz var. Merhabalar, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Adınızı öğrenebilir miyim?
1: Demet Baydemir.
0: Demet Hanım, festival hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Rektörümüze çok teşekkür ediyorum ilk önce. Bize bu böyle etkinlikler sunduğu için üniversite hayatımız daha da güzelleşiyor. Anılarımız daha da fazlalaşıyor. Sadece tek isteğimiz bu etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz.
0: Teşekkür ederiz. 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca kampüsümüzün müzik, eğlence ve renkler gençlikle bir araya gelecek. Ve şimdi bir konuğumuz daha var. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: İsminizi öğrenebilir miyim?
2: Gülser.
0: Gülser Hanım, kampüs gençlik festivalimiz hakkında neler düşünüyorsunuz?
2: Rektör Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceli olmuş. Daha uzun ve daha ileride de devam edebilir.
0: Teşekkür ederiz. Festivalin adresi Gençlik Merkezi Vakıf Kapıönü. Peki bu 3 gün boyunca bizleri neler bekliyor? Öğrenci kulüpleri etkinlikleri, DJ performansları, müzik dolu anlar ve kampüsün enerjisini yükseltecek birbirinden renkli etkinlikler. Yeni eğitim öğretim yılında böyle hareketli, enerjik bir başlangıç yapıyoruz. Festival alanında programda müzikseverleri heyecanlandıracak isimler de yer alıyor. DJ Urgo performansıyla festivalin ritmini yükseltecek. Zakkum sahnesiyle bizlerle buluşacak. Bir konu var grubu da müzik dolu festival atmosferine eşlik edecek. Sevgili dinleyiciler, bugün itibariyle kampüste 3 gün boyunca müzik, eğlence ve gençlik enerjisi hiç eksik olmayacak. Ve bizim için çok önemli bir detay var. Cuyu Radyo 98.6 olarak festival boyunca canlı yayındayız. Mikrofonlarımız festival alanında olacağız. Festivalin atmosferini, kampüsteki heyecanını, öğrencilerin enerjisini ve gün boyu yaşananları sizlerle canlı yayında paylaşacağız. Kısacası bu 3 günlük festival boyunca Cuyu Radyo'nun sesi festival alanından yükselecek. Siz de festival alanına geldiğinizde Cuyu Radyo mikrofonları görürseniz mutlaka bize uğrayın. Belki mikrofonumuzu size uzatır, festival heyecanını birlikte paylaşırız. Arkadaşlarla buluşmak ve yeni insanlar tanımak, müzik dinlemek, üniversite hayatınıza güzel anılar eklemek istiyorsanız bugün başlayan festivalimize sizleri de bekliyoruz.
3: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cuyu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'ne hoş geldiniz. Gençliğin enerjisini, müziğin coşkusunu ve üniversite heyecanını bir araya getiren Gençlik Festivalimiz başladı. 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde devam edecek festivalimiz boyunca birbirinden renkli etkinlikler, eğlenceli aktiviteler ve müzik dolanlar sizleri bekliyor. Festival kapsamında sahne alacak Zakkum ve Bikoni ile müzik dolanlara tanıklık ederken DJ Uğur Yıldırım performansıyla da festival coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. 3 gün boyunca kampüsümüzde gençliğin enerjisini, müziğin ritmini ve eğlencenin heyecanını hiç durmayacak. Arkadaşlarınızla birlikte festival alanına gelin, bu güzel atmosferin bir parçası olun ve unutulmaz anılar biriktirin. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde buluşuyoruz. Müzik, eğlence ve gençlik dolu gençlik festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cü Radyo ve Atölye İletişim olarak festival alanındayız. Ara ara sizlerle olacağız. Şimdi konumuza festivalle ilgili düşüncelerini alalım. Festivalle ilgili ne düşünüyorsun?
1: Her şey çok eğlenceli. Böyle bir etkinliği düzenlediği için öncelikle rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Çok eğleniyoruz arkadaşlarımla birlikte.
2: Teşekkür. 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cü Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cü Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
0: Şimdi yanımızda başka bir arkadaşımız var. Festivalle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
3: Tabii ki de festival şu an çok güzel geçiyor. Yani beklenenden daha güzeldi geçen senelere nazaran. Hani gerçekten gençler eğleniyor. Nasıl söyleyeyim, etkinlikler yapıyorlar, aktiviteler yapıyorlar. Gerçekten çok memnunum. Bu kadar şu anlık.

0: Atölye İletişim Becü Radyo olarak festival alanındayız. Yanımızda yeni bir arkadaşımız var. Festivalle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
1: Tabii ki festival gayet iyi geçiyor şu an. Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki birinci sınıfların veya üst sınıfların sosyalleşmesi açısından da güzel bir etkinlik oldu. Rektörlüğümüze teşekkür ederiz bunun için. Cumhuriyet Üniversitesi'ni iyi tanıtmaları gerekiyordu. Bunu da gayet iyi yapıyorlar.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
3: yıl sonuna kadar gideriz.
0: Atölye İletişim ve Cüradyo olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'ndeyiz. Festival alanındaki renkli görüntüleri, gençlerin enerjisini ve gün boyunca yaşanan güzel anları sizler için ekrana taşıyoruz. Kimi zaman mikrofonlarımızda festivalin nabzını tutuyor, kimi zaman kameralarımızla en güzel anları kayda alıyoruz. 3 gün boyunca devam edecek festivalde müzikten eğlenceye, etkinliklerden öğrenci buluşmalarına kadar kampüsün 4 bir yanında görüntüler sizlerle olacak. Atölye İletişim ve Tüy Radyo olarak gençliğin sesine, festivalin ritmine ortak oluyoruz. Festivalden en renkli anlar için bizi takipte kalın.
3: Bundan sonra ben de bir şey.
0: Konuklarımızla devam ediyoruz. Festivalle ilgili neler düşünüyorsunuz?
4: Öncelikle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu festival için çok teşekkür ederiz. Rektörlerimiz adına da ayrı bir teşekkür ederiz. Burada olmak, burada bulunmak, akranlarımızla, gerek yaşıtımızdan daha büyük olan insanlarla toplu bir şekilde buluşmak, eğlenmek çok güzel bir şey, çok heyecan verici bir duygu. Bu konuda rektörümüzün daha iyi adımlar atacağını umut ediyoruz.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün tek kampüs, sınırsız eğlence. Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Gençlik Festivali heyecanı başladı. 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festivalde öğrencileri 3 gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Festivalin müzik programında ise sevilen rock grubu Zakkum sahnesiyle bizlerle olacak. Bir Konu Var grubu şarkılarıyla sahne alırken DJ Uğur Yıldırım da performansıyla gençlere müzik dolu anlar yaşatacak. 98.6 frekansında sizlerleyiz. Şimdi karşımızda bir konuğumuz var. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Keremcan Akbulut ismim. Sivaslıyım. Teknik Bilimler Mesleki Yüksek Okulu'nda okuyorum. Gençlik Festivali hakkında çok farklı şeyler düşünüyorum. Yani daha fazla olmasını, daha sık olmasını istiyorum. Bence gayet gençler için, eğlenmek için ve öyle üniversiteyi yönetmek için gayet güzel şeyler. Öyle şeyler olmasını ve daha fazla olmasını istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.

0: Şimdi karşımızda başka bir konuğumuz daha var. Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Merhabalar, ben Necmi Enes Yıldırım. Biyokimya 3. sınıf öğrencisiyim. Çizgi Roman ve Animasyon Kulübü kurucu ve başkanıyım.
0: Peki festival hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Bu ikinci bahar festivalim benim. Çok güzel. Hani kulüpler, konserler de olacak ileriki günlerde. Daha güzel şeyler olacak. O yüzden çok beğeniyorum şu an. Çok güzel gidiyor.
0: Çok teşekkür ederiz.

Sevgili İTÜ Radyo dinleyicileri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı Vakıfkafe önü Gençlik Festivali alanından seslenmeye devam ediyoruz. Ve burada yalnızca Cür Radyo olarak değil, atölye iletişim ekibi olarak da bulunmaktayız. Atölye iletişim ekibi olarak festival boyunca burada sizlerle buluşuyor. Festivalin en güzel anlarını fotoğraf, video ve röportajlarla kayıt altına alıyoruz. Atölye iletişim standımızda sizleri bekliyoruz. Festival alanına geldiğinizde mutlaka standımıza uğrayın. Bizimle tanışın, sohbet edin ve güzel festival heyecanının bir parçası olun. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte atölye iletişim olarak bizler de yeni bir döneme adım atıyoruz. Geçtiğimiz süreçte farklı çalışmaların içerisinde yer aldık. Çeşitli içerikler ürettik, etkinlikler takip ettik, röportajlar gerçekleştirdik ve iletişim alanında kendimizi geliştirmeye devam ettik. Bu yıl da atölye iletişim olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yeni dönemde daha fazla üretmek, daha farklı projelere imza atmak ve üniversitemizin iletişim alanına katkı sağlamak için heyecanlıyız. Atölye iletişim yalnızca bir içerik üretim ekibi değil, aynı zamanda birlikte öğrendiğimiz, deneyim kazandığımız ve kendimizin farklı alanlarda geliştirdiğimiz bir çalışma ortamı. Kamera arkasında görev almak isteyen, fotoğraf çekinmeyi seven, kurguya ilgi duyan, haber hazırlamak ve sunuculuk yapmak isteyen arkadaşlarımız için de önemli bir deneyim oluşturuyor. Eğer siz de medya alanına ilgi duyuyorsanız, kamera karşısında veya kamera arkasında kendinizi geliştirmek istiyorsanız, haber, röportaj, fotoğraf ve içerik üretim gibi alanlarda çalışmaya meraklıysanız ekibimize katılabilirsiniz. Festival alanında bulunan standımıza hepinizi bekliyoruz.

0: Dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi bir konuğumuz daha var. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben Aybüke, Beslenme ve Diyetetik Bölümü son sınıf öğrencisiyim.
0: Aybüke Hanım, festivalle ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın.
1: Çok mutluyum. Çok eğleniyoruz gerçekten. Burada bir sürü stand var ve eğlenceli geçiyor. Önümüzdeki 3 günde bugün gibi çok renkli olacağını düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün tek kampüs, sınırsız.
0: Merhabalar, şimdi bir konuğumuz daha var. Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Merhaba, ben Aybüke. Sosyal hizmet 3. sınıfım.
0: Aybüke Hanım, hoş geldiniz. Festival hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
3: Teşekkür ederim. Birçok topluluk çok güzel etkinlikler yapıyor. Çok keyif alıyoruz. Üniversitemize de buradan çokça teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, 98.6 CU Radyo'dan sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Şenliğin ritmini, heyecanını sizlerle paylaşacağız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'ne hoş geldiniz. Gençliğin enerjisini, üniversitenizin dinamizmini ve birlikte üretmenin heyecanını bir araya getiren Gençlik Festivalimiz başladı. Festivalimiz 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde üniversiteniz bünyesinde gerçekleştirilecek birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek. 3 gün boyunca öğrencilerimizi konserlerden, kültürel etkinliklere, sosyal aktivitelerden, çeşitli atölye ve organizasyonlara kadar pek çok farklı etkinlik bekliyor. Hem eğlenmek hem de üniversite arkadaşlarımızla güzel anılar biriktirmek için siz de festival alanındaki etkinliklere katılabilir, bu coşkuya ortak olabilirsiniz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak gençliğin enerjisini, birlikteliğin ve üretkenliğini hep birlikte kutluyoruz. 25, 26 ve 27 Eylül'de Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi

0: Şimdi konuklarımızla devam ediyoruz. Festivalle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim?
1: Öncelikle merhabalar. Yapılan bu festival hakkındaki düşüncelerim bence çok güzel. Hem bu yıl gelen hem de geçen senelerden üniversitenin öğrencisi olan öğrencilerimize sosyal açıdan büyük bir hizmet sağlanmış. Rektörümüze teşekkür ediyorum. Sağ olsun, teşekkür ederiz.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Festival alanından size gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir konuğumuz daha var. Seni tanıyabilir miyiz?
1: Hasan Hüseyin Taş.
0: Festival nasıl geçiyor? Neler düşünüyorsun festival hakkında?
1: Çok eğlenceli, aktif. Bütün öğrencilerimizi buraya bekleriz. Bunu bize sağlayan Sayın Rektörümüze de çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Gençlik Merkezi Vakıf Kafede devam eden festivalde Cü Radyo olarak canlı yayındayız. 98.6 Cü Radyo. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı? Şimdi bir konuğumuz var.
1: Şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın.

çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karıştırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Gençlik Festivali heyecanı devam ediyor. 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festivalde öğrencileri 3 gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Festivalin müzik programında ise sevilen rock grubu Zakkum sahnesiyle bizlerle olacak. Bir Konu Var grubu şarkılarıyla sahne alırken DJ Uğur Yıldırım da performansıyla gençlere müzik dolanlar yaşatacak. 98.6 frekansından sizlerleyiz. Şimdi karşımızda bir konuğumuz var. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Merhabalar, ben Fatma. Raylı Sistemler bölümünde öğrenim görmekteyim.
0: Çok teşekkür ederim. Festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Festival nasıl geçiyor?
1: Yeni insanlar tanımak için, arkadaşlarımızla daha da sosyalleşmek için çok güzel bir ortam olmuş. Standlar da çok keyifli. Üniversitemize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Daha nicelerine inşallah.
0: Çok teşekkür ederim.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor.
2: Bir radyo olarak festivalde anlık olarak yayına devam ediyoruz. Şu an sahnede Mecnun var. İyi eğlenceler.
1: Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: bir konuğumuz var. Seni tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki, ben Uğur Parlak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 4. sınıf öğrencisiyim. İnşallah bu sene bölümümü bitireceğim.
0: Çok memnun olduk. Festival hakkında neler düşünüyorsun? Festival nasıl geçiyor?
1: Festival çok renkli geçiyor, çok eğleniyoruz. Bence daha erken yapılabilirdi. Çok eğlenceli geçiyor şu an. Festivali düzenleyen Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'na ve rektörümüze çok teşekkür ederim. Böyle etkinliklerin devamının gelmesini en içten dileklerimle diliyorum.
0: Çok teşekkürler.

0: Festival alanımız kalabalıklaşmaya devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz daha var. Seni tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba, ben Irmak Çiğdem. Kimya bölümü 4. sınıf öğrencisiyim.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Festival hakkında neler düşünüyorsun? Festival nasıl geçiyor?
1: Her şey çok güzeldi. Rektörümüze teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin de artmasını istiyoruz.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz.

0: Ben sadece onun içine giden işte festival sahipsizim ki.
1: Yok.
2: Merhaba. Festival çok eğlenceli geçiyor. Gençlere bu şekilde çok teşekkür ediyorum Cumhuriyet Üniversitesi'ne.
3: Çok mutluyuz. Öğrencilerin sosyalleşmesi açısından çok eğlenceli, çok güzel. Teşekkür ederim.
1: Rica ederiz.

ve ağlama bu kanımda ölür. Yalanmış aşk yine de şehirde barınır. Ayakta kal ve biraz hatırla dönür. Kapar kapağını, o yüzden önüme bakıyorum. Ayakta kal ve biraz

0: gibi ah sahnedeyim. Senelerdir patlatırız şampanya ama bugün bir şeyi kutlamanın vakti değil. Ya yağmur gibi kısmet yapsın kızım belly dance. Bu da olmaz dedi.
1: Hayır öyle şey.
0: Ama dıştan baby face. Bir tek aileme borçluyum, bir tek onlara so many thanks. Ya yağmur gibi kısmet yapsın kızım belly
2: dance. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi festival alanından gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Festival hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?
3: Çok zevkli geçiyor. Çok zevkli interaktif oyunlarla gelişimimize katkı sağlıyoruz. Arkadaşlarımızla güzel güzel standımızla müzik yapıştırmamızı bekliyoruz.
2: Teşekkür ederiz. Sizin de festival hakkındaki düşüncelerinizi alalım.
4: Festival çok renkli ve hızlı başladı. Bütün standlar olduğu gibi bizim standımız da gayet kalabalık ve eğlenceli geçiyor. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Sizin de düşüncelerinizi alabilir miyim?
5: Festivalimiz çok renkli bir şekilde ilerliyor. Bu programı düzenlemekte başta rektörümüz Ahmet Şengönül hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Her milletten her çeşit arkadaşlar var. Bizi de standımız var. Türkiye Gençlik Vakfı olarak da standımıza bekliyoruz. Çok eğlenceli. Bütün Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerimizi festivalimize bekliyoruz.
2: Teşekkür ederiz.

0: Yani herkesle bir betimle kalmak için sizlere sahadan bilgiler veriyoruz. Merhabalar, festival hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?
1: Merhabalar. Festivalimiz çok güzel gidiyor, çok eğleniyoruz. Böyle festivallerin devamını ve sürekli olmasını çok isteriz. Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler dilerim.
0: Teşekkür ederiz.

Çimek gibi olarak festivalinde sen gösterisi ardından sahne olacak.

0: Radyo Atölye İletişim ekibi olarak festival alanındaki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Festivalle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim?
1: Sayın Rektörümüze çok teşekkür ederiz. Stand açılışında bulunan bütün kulüplere teşekkürlerimizi sunarız. Öğrencilere böyle güzel bir etkinlikte sağladıkları için. Bütün öğrencilerimizi etkinliklerimiz devam ediyor.

Ön alanındaki kulüplerimizden bazıları. Çizgi roman ve animasyon kulübü, kimya kulübü bölümü, psikolojik danışmanlık ve rehberlik kulübü, Cumhuriyet Psikoloji bölümü,

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak...
1: Kulüplerimizden bazıları. Ünyak Sanat Tarihi Bölümü, İktisat Kulübü.
2: 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
3: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: şu anda 98.6
1: Cumhuriyet. Atölyemiz için ve Cüneyt Genel Festival alanındayız. Canlı yayınlarımız Cüneyt devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, radyomuzu sayamayacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, bugün aslında dün görev görevimizin ikinci yıl dönümüydü. Tam da bugün geldi. İkinci şenliğimizi bu yılda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yazdan dolayı gelikme oldu ama yerimizde daha sonra geldin. Şenliği de oldu aynı zamanda. Bundan sonra inşallah bizimle başarılı büyümeleri amacıyla bu gibi şenliklere, etkinliklere sosyal faaliyet olarak devam edeceğiz aktivitelerimize. Sizlere de teşekkür ederim. Atölye Öğretim, İletişim Fakültesi'nde oldukça başarılı işler yaptığını biliyoruz. Biz de rektörümüz olarak zaten destekliyoruz. Sizlere de tebrik ediyorum. Yani aşamalarda. Burada 300 tane de aktif öğrencimiz çalışıyor aynı zamanda. Hem de stajlarını da yapıyorlar. Yayın hayatınızda da size başarılar diliyorum. Bütün öğrencilerimize hayırlı diliyorum. Bu gibi aktiviteler ama onların bir tek şartımız var. Derslerini iyi çalışacaklar. Vatana millete hayırlı evlat olacaklar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza devam ediyoruz.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Evet. Çıkmıştı Deniz sonuna geldik. Son olarak 8'de sahne alacak. 2026-2026 başarılı seçilmesini biliyorum. 25 Can Gençlik Festivali'ne sizleri de bekliyoruz. Biz Nurhan ekibi olarak festival boyunca yayında olmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teknik Masa'da Umut Boyraz'a teşekkürlerimi ileterek bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

Onu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sı Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

קשר אצלם.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.